0: Mida se se o tia fili kese yi. Ye frame Albert, AKFM Sunni. Mefidiye ne naha. Aye ye mre jume diye. Eso eni ye. Station awa sugu so o tia no. Mame emfa emma o mame fama.
1: AKFM 107.1.